0: Bilgilerin yakınacağına.
1: Nerede Mahmut peki?
0: .369 Mike's Open Service.
2: 2300.